0: Dinle sen anlayacaksın usul.
1: Getirirken izle.
0: Kaçamaz beton olsa şehrinde İstanbul, insan bulanla yarışır.

0: ama sen benim. Derinlerde mavimde nelerim gizlidir, gizemlidir gecelerim, gündüzlerim. Senin gibi neler gördüm.
1: Mavidir, mavidir her yer. Mavidir.
0: Aşka akla cana kaçtım.
1: Kaçtım.
0: 10.000 yıldır pervane gezdim.
1: Gezdim, dolaştım.
0: İçtim şarabını mestanelikte.
1: İçtim.